0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Na sene kısaeta Tu mezge hora darde kerda Cirane ho Bone ho Zaveda Ya iştare seri sudri Na bekeşi Onca mare menda Toşiya Mare derdo gran zaveda Gavare avı Ete mara bırna Gavare avı Hete mara bırna Derdo gran

Saat xoş be, Hozan Reşo, denge te her li dine be û tu her tim ji me rastane kilame rusa xoşik bêjî herêmiste gotiye zef xoş gotiye kilameke hêla koçgiriye koçgiriye ye. Gozarên aziz niha klasik tucara kevin nabin, hosta û hunermendên jihatî her tim navê wan heye, divê meriv zanibe, mamoste şivan perwerjî wan yekin hemê kilameke stranek wî ji vera lêxin, careke din adresa me bêjim. Ji bo WhatsApp-e 0505 184 47 78 Jibo Instagram-e TRT Kurdî Radio Mesajek atıya jiz semsure Merhaba atıya jiz semsure denivisinim Ki zava keke mi zava jimara lehin Yılmaz çakmak atıya Yılmaz sert çava Yılmaz hemşeriye min Serseriye mi sert çava mi Erez Hazar gotiye Rojbaş Havali Abdullah Rojbaş Kurban Emkarin ceylan edikin Her sabah serkar emve godar dikin Strana Omar Süleymani Warni Warni Jekiba Mera Leda Slav Mahmud Karkerara'dan baş Serçava Kode Havale Peru Baskeye ve Piyu Baskeye ve Haras Hazar Kode

Saat hoşbe deng de deney be godarin aziz naha xuşka min cem özlemi mesaj andiye gotiye ku aşti rahmet u bereket ser tebe ser çava aleyküm selam xuşke rahmet miriye tebe ez ve müzike jibo xale mi cuma poyraz li girtigeha tipa te ya mersine girtiye jibo vi diyari dişinim ser çava bir rezdari biraziye vi bedran gotiye keke bedran saata ta xoş şehribana kurdi xostiye Xezal li cem ne hazır ile düeteke şehriban xanime u Murat Bektaş rahmeti heye gelleke heyjaye Emevelixin Ayhan Sarıca mesajlandı. Hozan Hamid gotiye. Stranike dixwazim jibo agiri panose girtige heda kurremin Ramazan Sarıca heye jibo vi u tamame girtiya. Hemu girtiya rambejin. Xode rojek beri rojeke deste ve bigine hev hunu cem haskeriye xobin u jivet dengaye derkevin. Yak u akşandi ji bebe kefarete ahirete gavadin semsuriye ki viyan dilan xosti bu u jibo ku em filmekin kijan kalan meji resmi ve screen kiriye ekrana ve kayıt kiriye cümle reşan diye. Hiç kime bir nekere kan ve lehin başı emeği indirmeni.

Saat xoşbe viyan dilan dengde dene be gohdaren aziz. Jibo mesajan WhatsApp'e da telefona me 0505-184-47-78 u Instagram'e da adresa me TRT Kurdî Radyo. Mesaj den ferman kabalak nivisan diye. Roja ve bixir be, ina ve bixir be ve şana ve ser xire be un başın selametin inşallah. Jumara kelaşo lexin em de redane hakikaten kelaşo de reda gelleki. Hoşa inşallah me karibin jumara kelaşo lexin. Serçava u disa mesajı kedin. Aydu Arifat'a ve bimbarek bin. Xabatkarın TRT Kurdiye li hapsa vekiri ya tetuvan ede kore meheyen Ramazan sarıca jiboyu tamamen mahkuman. Aram Serhat Xezal hune lexin gotiye. Megavadın got eme bavar taylan yani yaras narım e lexin le bidenge bavar taylan hoştire keremkin.

Saata ta xoş be bawer taylan ev stran gelekî jî navdar bû heq ji kir ew meşhur buna xwe ew şöhreta xwe Recep Kulat Recep Kulat wanî ji İzmirê mesaj şandiye gotiye ji me hemû şofêra ra stranekê lêxin bila Nevzat Çiftçî bêje sersere û ser çava qurban İnşallah mekarı bin lehin. Mustafa Kartal mesaj şan diye. Mustafa Kartal çi gotiye. Roj baş kavet ve keko dengete sağ ve slavalı operatörü Vinci Fırat sizler dikin. Sizlerine hoş tuhazın. Sipas gotiye gavadın. Gotun ku jumarra şehribana kodu lehin. Düeteke ve u rahmeti Murat Bektaş. Unne şaşpım. Ev gotunin ve stratejiyi jihelbesta seydaya cegerkunin. Vakta kurayı vefat kriye. Lisar nevisan diye. Matu edi hevteylo. Kerem.

0: Saat xoş be Sipan Xelat. Em juara gaveke din Xêro Abbas lexin şikriyaya lexin ve xoste bu le du mesajın denk hatine kazvan juara vekim.
1: Avan Abdullah Roj baş asayi ji farqi ne gundê mana hali ke kelam de şey hadi deli dinan şu vet hazım dünyanın da şeyde.
0: Ser çava le bele tiştek u hajan bejen ser sebe em yer rex u govan dedi bejen mesela devre şey avdi ji kelam ji tuzani geleki bi huzne merif be li ber xwe dikeve ya kadın inşallah me şuna vele xin u Erkan olcay mesajek şan diye.
2: Avan Abdullah selam aleykum. Cuma da xeyre mübarek be. Ez de evvel ete eser TRT Kurdi Cuma ve Piroz dikim. Ez Erkan Kars'a dikarım. Ez Orta Kars'a Erdoğan'ı yol şantiyasıya da dikavetim. Bir o mezuniyet törenye laümün Murat Aya. Hacı öğrenciye ki bir o mezun dün mezuniyet törenye kışta Piroz dikim. Tekrar ve kışta selam dikim.
0: Derde zaroke xo nebinin hun tük gez Xude wan star bike bide ber perre xo Havale wan bale her dere Xude wan behele u diyarek edin mezun buna kurete jî Mübarek be, ser xere be, akıbetli gelek diplomayın mezintir u xoştir be, kerem kin mamoste mezin Xêro Abbas.

Saat xoş be, gudarin aziz mesaj din, slav rez, heval noj al aziz, kovan cilare, heybet qaya. Rojava ine piroz be, jubo velate me, kalameki grani xoş, hem dixwazim. Serçava qurban jeki ba TRT Kurdiye spas dikim bibinin xoşiye da gotiye. Serçava heybet sersera, gavadın Hakan Demir, Elend Hazım Romi herkiz jime xoştu bu li. Elend u Romi be hevra düeteke pır xoş kiri, eme ve lexin keremkin.

Saat xoşbeh, keke mini haşim, xoşka mina gulistan. Bi hevra gu xoş kirin, jibo Cano Seydoye, Afrini, Magot Cahaya Kürmenç. Dibin Cebelul Ekrat, Kurdağ, u Cahaya Kürmenç, Senave ve Heremi Hene. Ke nivisan diye, keke mini Onur Taşar nivisan diye. Gotiye gelek sipaşta emjiterete kürde gelek memnunun. Dağxaziya me jumara, bo velate şirnexi, Roşat Ciziri jibo operatör Özcan Taşar lehin Melin herri Roşat desmede ne hazır ama Nazdar Ciziri hazır şikayet kabul bakın her dici hemşerine ekürüye yekudine kerem ki.

Kiye to avan bu Erdal Med ve şu var be. Gudarın aziz nahaj eme sıtaneke folklorik jivara lehen hozan berader de beje ne şaşım xecici gotiye le vecare Deniz Toplaka ve beje heline van titiya helin tekir serkaniya malaba ve şemlane.

Saata ta xoş, xoşka Deniz. Gudarin aziz, mesajek ji İzmir'e ji mene mene hat. Ez Kenan gotiye roj baş, rojek xoş, veşaneke serkefti duxwazım, rezu haskirin ji bo malbata kurda tereti. Spastarım ger hunj bo cirane min, ez e spastarım ger hunj bo cirane min, birey min emezin, keke min necati ak bıyık, koçbereki bulgare gotiye, u her uha xizme meye bizavace, Ango jindana hev Stranek xoş bi kurdî gotiye lêxin Rêzû Silav ser çava Em ê du duya lêxin Ne yekê Em ê du heba ser hev lêxin ji wera Hûn ev ê zanin Hûriye Ahuzar ê zanin Birayê Hûriye yê Keke min Hüseyin Ekincî Bestekarekî muazzam e Pir xweş çê dike û pir xweş jî distirê Her wiha Wî û dewrê Şimşek bi hev re dilê me reş bû gotiye Piştre jî bona serhediyan em ê boran şoreş lêxin Lolo kuro lo kuro parvan çağa tuneme li navdara xurmeme şilye lekir şil nebu zipke lekir kul nebu hana sere pireye dargopale kaleye spas dikim jihavale xo isa koyuncu raz avdallah mavdallah koçalım bu xatırı ve roja duşeme inşallah hasan ve vare programı devam ke xudar atiyelbe

0: ektiye jî ew dikin. Fakat gerek illeh du vaxte li meja de, du vaxte desmeja de mutlaka gerek ki koka hema dı taya beji, se taya beji gerek şil bebe yani.
1: Bu da jor azib seyde imin, Nisan meyvan ekeme heyi bir müsaada ve Xua Fatıma juvane elimedi gari. Xua Fatıma hım khayratın?
2: Aman rahatsızsın hocam.
1: Kerem kerem duğa gördar etkin.
2: Hocam benim bir tane engelli çocuğum var. Ben buna bakıyorum, çok da güzel bakıyorum. Yani %90 engelli yatalak. Ben bunun ahiretteki durumunu, kendi durumumu öğrenmek istiyorum. Yani bakıyorum, annelik görevimi çok yerine getiriyorum. İşte yani bu dünyada ve ahirette sevabın nasıl, onu öğrenmek istiyorum hocamızdan.
1: Böyle. İnşallah mecbur yaparsın. Pırsak'dan hey gel uyanla.
2: Evet. Bir tane de kardeşim işte bekar. 5 tek bileziği var. Her bir bileziği 25 gram. Onun zekatını vermek istiyor ama bekar, yani evlilik için toplamış bu altınları. Yani ona zekat düşüyor mu düşmüyor mu hocam, onu öğrenmek istiyordum.
1: Böyle. İnşallah Meclis Seyda Yıkba bıpırsın. Tamam. Emaneti Xuda bin. Xuda'yı tara deri ki xeyrel ve beki.
2: Dualarınıza talibiz hocam.
1: İnşallah.
0: Allah yardımcınız olsun.
1: Ümminna fer hoş yer. Tecrübe olsun. Seyda'yımın Xuhamed'i bir gede kimi engelli, astengdar.
0: Meli.
1: Yatalaklı, erdeyi.
0: Meli.
1: Bir ezlerinler, muhayyaj listeyim, teyze ez başlayınlar. Gel o fazilet abi çiğ.
0: Yani ya khereke pırmızını. Dedi me berin ha bahsa sevaba dekir, yani zaroke ku baş, zaroke rahatın. Nekhoşya olan tine. Ama bu çoçkanti, mesela binevan dışon, pakış dikin, kharna olan dinvan, bir şev nire şevi digirin, bey khavd mine dayik, eşlere bem şiir dedine, yani eziyet gibi ne, o vakit ne mesela nehme hadın ava, khoda mesela hil digre, ije bu gayri vana vakta, ije ev zarok la erdi be, o hatta bi hatta, hatta kusag bel hayatı be, yani vak hawe ku ev halati embejin bebektiyawi, pitiktiyawi, hamlawi, devam dike, hak vas gayr pırı. Gayr eke pır pır mezine, yani cennete khoy, kiriye bi izna khoda, eger ku vak idini günahi, di kebair juan çeynebin, ji alî iffetê ve ji alî namûsê ve ji alî embêjin xîbet û xeberdanê ve ji alî baweriyê ve ji alî ibadeta ve ji xwe re eger ku wan tiştê xwe jî midiqat bike xêr û sewabeke pir pir mezin jê re hasil dibe û ev ya heqîqeten bê çi qas eziyeta wî zor e xêra wî jî li ba xweda belkî sed heq qas bêtir e ev ya mizgîneke yanî
1: Bəli, xudəcə razı seyidəyim. Pırsa meyvan amə ya duyəm jə əv bu, qo bremin azı bi uşğur zər cüvandı kom kiri, jibo zəvacə xo, gəl o zəkat lət kəvə yanna, lət kəvə jə çıxan.
0: Əri, brastiyə və ya zəkat lət kəvə, vaxta jibo zəvacə xo, jibo məsrəfə zəvacə cüvandı, vaxta qo gəhişdə 85 qrama dərbas kər, əv ya jisədi 2 qramonif, yani jəmbəjən jə 8 qrami 2 qram. Zekat lid kede. Ve wi pen jaramaj ve bu şekli bi milima ve hesab bikin. Ve zekata wi bide ku sala wi derbas ve pişti ku gihişt 85 grama. Salak jit sara derbas ve zekata wi bide. Ama ku ha beje beje min vana li gori mezhebe şafi'i. Ne li gori mezhebe hanif. Li gori mezhebe şafi'i be min vana kriyen beje 5 habbazin ve jikho piregamın tek deste khu. Ve buk tek deste khu. Zincirash khu ve tek istiye khu. گستیرن شوی تی خدا استی خو تی اتلیه خو گوهار شوی تی خو گوهر وانا اذن یعنی زیرا کم کرینه اذن وش بو وی قاسینه از به شفید بل وانا زکات ناکف بل او ابراهیم جیب اما کو بینا ولا جبو پریم قیمتا وان نکه و وانا دکزیر و هلتینه ایدی دیا شوی یا بازن یا چیرکن یا زیرا به تمامنو وانا زکات ولی بکه
1: یعنی جبو زینه تا پیره کاخو اکوی پر بزه وجه کم کرده ببینی نیتی به زکات
0: لینک
1: لش با مصرفه یا جش با پری قیمت اون دانه که کم کرده به زکات
0: به زکات
1: بله سلام خودش ورازی به دیسامی بانه کمه هی مساعده و خوا اسما جس تنبول علم دکر خوا اسما هم خیراتن
2: خودش
0: ورازی به اون چانن سیدات به
1: دسته و الحمد لله شکر بله اونجی باش می نشالله
2: چه شکر خودش ورازی به انشالله
1: کرم کن امنوه گهداریت
2: Seyda pırsak ne bu işte.
1: Böyle.
2: Şey, şerim tüm ama dedi ise pırsakım ilmi de şerim tüne.

0: kerem.
1: Yere. De hani de mezheba şafi anda bu ziyede ku meyru jendisine ba hev yara uçiye kefalatı uçiye. De ben şeft roj rojiye.
0: Bele. Ve hali roji.
1: Evet.
0: Tamam inşallah mesleği dayı kuvvet persin. Pırsak ve edin hey gel o yanına.
1: Na, serserim serçavemem.
0: Emaneti kuvvet abim serçavemem eşi. Bir minnafkı
1: yukhaşım. Bu arada cinik bir hamleye. Ciboyu bir zal merak tükene de beka kefaratı üçe yeri üçe zal merak tükene ciboyu.
0: Bele. İnşallah mesleği dayı kuvvet persin. Emaneti kuvvet abim. Bir minnafkı yukhaşım. Tezor azıyor. Seyda emin. Pırsa meyvana me go zilam u pirek di me Ramazan yap hali roji herim bahet.
2: Bele.
0: U bir şekli roji kharabı ve cezayi çi pirek ve hamley.
2: Bele. Şu cezal ser pirek etine yani ev kefareti ku hiç zilam raya. Yani pirek wala u kefa khoji kirbe disa dıvır da kefaret di mezhebe şafi de bes çi zilam raya. Ji pirek yara kefaret tüne. Kefaret pirek bes ve rojiye khu qazabk. Ve rojiye qazabk. Roja ve bu şekli çiye ve roja hu kazab ki. Ama ez zilam eri illa yani peşi lazım eko dimaha şest roj li serhev nav bir renekhi roji bikre. Ha taqata vi li servi qasi tinebe ve şest hab miskini ter bike carek. Yani jibo roja ki en bejin ve yuan ter bike. Jibo nakhal ku roj ki karbe yuan ter bike en bejin seri merveki بهندکایی 200-250 بانوتی حساب بکه لوی گوری بده که اگر اوجی که نکار به در روشی بگره که کار به اویا نابه که کار به روشی بگره
0: اگر صحت تاویل جی به او کانه به دوی بگره
2: گره دوی بگره بوی شکل ها بری کوله هبون انا کوله تنه کوله هبونن وی کوله آزاد بگره بری روشی
0: بله
2: یعنی ویل گوری رزه پیشی کوله کوله تنه به دمه روشی دم روزی نکار به و ایجا شست حبی تیر بکه اویا بس لسر میره و روزا خوشی و قذاب که روزا قذاجی جغیری وانا یعنی و قذای خوش ایری بگره و وان کفارت خوشی به شکلی اوی بده لسری لبله که روزی خوب شکل کدین خرا کربه ام بیج پیشی آف و خواری دو دور ویشی کربه او چاق کفارت تون کفارت تون لورا پیشی خواه گناه کار کیر بشکل کدین او یا کفارت و جزای و استغفار توبه و پشمانیه لبله کو به مناسبت خراکر به او چه کفارت
0: دان سیدا خود جو راضی به دست میوان کی مهی به مساعده و کک ایهان مدګه کک ایهان خیراتن کک ایهان دنګه مته و ګل یانه کک ایهان دا خوازی کی مشته ارتشته کی شته خوازم ji kerem axwar dengê televîzyona xwe kêm bike û ji telefonê li me guhdarî bike da ku em baş kanibin bersiva ev dûbin.
3: Alo, selam aleyküm.
0: Ve aleyküm esselam ve rahmetullah. Hûn bixêr hatin?
3: Eyvallah, Allah razı olsun, sağ olasın. Gotme ki min akine bu ahın normalde imkana min parbanı hebu min cekira fakat mizi salin şeyine girt. Ama min steçar hev İlke sahibi bu müsteşar havara bir miktar şey gönderdim, para gönderdim. Hani ben de ekstra kendime yani evime et aldım. Hani zaten kurbanda çalıştığım için pek fırsatım da olmadı. Mesela her sene kesiyordum. Bu sene kesmedim. Hani bir 2-3 ihtiyaç sahibine ben bir miktar para gönderdim. Acaba dedim hani bunun şeyi nasıldır abi? Sevabı nasıl? Yani hani kurbanın yeri farklı mı olur, nasıl olur onu merak ediyordum.
0: He, yani ve kurban ne da ve jdelvay para belaf kır?
3: Beli. Kurban ev ne kim? Para belaf kır.
0: Tamam. İnşallah meclisey daha yakın bir person. Persekden hey gel o yanına.
3: Perseki dinleyici mesela hakik iza. Mesela hakkı iza çıkarsa, hakkı kıra çıkarsa mesela.
0: Hak, hakkı kaslava çiğdi, miras edi ya tişketinde?
3: Evet, miras.
0: Böyle. İnşallah meclisi daha yakın bir person.
3: Tamam abi, hatırı ver.
0: Emaneti kada ben de minna khayrı hoş yeri. Seyda yemin, mevan emedi be, yani mekani bu kurban ki ser şekra, lem vakt ne di tişki var go.
2: Bele.
0: Dve müjdeli ve kurban sercih kırın eme parale fakir abela.
2: Bele.
0: Ev cevi de gire yan.
2: Yani dedi kurban...

0: ve xudu ihtiyacı nedîtiye, xeyra ve kemtire ama illa xeyra ve. Yani sadaka tüşteki beyhude naç. Xeyra ve pire. O eğer ki mesela bejim temaşavan eme ya ki hanefi be, o mali vici nisab hebu, o lisere vacibu bu ne da, ev mesuliyet heye. Lazım ki mesela, da'ide kedine de veya kazab ki. Yani ve disabde.
1: Eğer hanefi bir vacib ile vacib.
0: Ele veya vacib bu ve vacibiyeti nekirt, burada mesuliyeti içe bu, gereç var tevbe ve istiğfar bu ki, ihmal neke yani. Ama ki hakikaten fırsata uçene bu, evice khuda peyzane yani.
1: Jo razı bir şey daimin. U da haqqe miras edip birisi.
0: Bele.
1: Gozulam u pirek da haqqe miras edip çağın.
0: Hem veya gibi bejim. Mesela gelek jihene mesela. Müslümanı mehel hayatene. Dibi ka me haqqe zaroke khubdin van.
1: Bele.
0: Veya tişki şaşe. Vakta ku bavle hayate be. Haqqe zaroke admalı yitine. Lora ev mal eviye. Ev mesela ku be miras. Miras pişti mirine despedke. Hatta insan hayate be miras tüne. Hatta miras tüne be haqi wan şte tüne. Ha haq çiye en bejin zaroki ne xoşun be işin fakirin haqi wan ne faqi wan bda. Jui male xo karbe ve ne faqi wan bda. Xuar nawan ve xuar nawan jille wan meskene wan ihtiyacan ve temin bke ku karbe. Ama viya nay mana ku haqi wan de mal de ija ku vaqta beze wera az male wal we pare bke. Na. Ama kare pare bke. Bejes xozun ulwe male xal we pare bke. Ve çakıd be. A vakta ki malı hal wan pare bke ve çakı lazım ki şapke ve kef. Ke çukurap ke ve kef.
1: Vakta al hayatı.
0: Vakta al hayatı be ke ve kef. Yani yeki da ve vi kuri ve yeki de keçka hoş. Çünkü ne miras. Ama ki bu miras, vakta pişti mirası be. Eğer kuca suala temaşavane me mirası pişti mirneye. Ewe çakı şu haqı kura tıkasiye keçka. Mesela bizim karu küçük kuru kuku keçik kuyu jemaiye ve mali pişti bikin sey para de paru ebedin kuruk parki bidin. Mesela bizim seset bağnatı bir mane ve de sedi bidin kuruk ve sedi işi bidin keçik. Ha bu şekli. Mesela bizim du kuru du keçikin ve mal bikin çıkarsa ve her kuruk gibi du diya hasa bikin uçar da habji keçik bu şeş ve mal bikin şeş para. Vakti bugün şeş para her kuru kidi para ve bidini. Her keçke keçke par ki bidini. Yani para kuruka hov birana eğer hov birabın. Evana para van yani ek kuruka dukati ek keçkaya. O ki bavu değil hayatı bin evi di para van ayrine. Mesela bizim para de jişeşayak. Disa para bav jişeşayak. O tiştik bu mine tevş bavrad mine.
1: Ben.
0: Yani eğer kuruk tenevin. Ama kuruk hevin mesela juan redmin.
1: Ben eşede.
0: Bele.
1: O da juan razı gibi hem hediye diten dalıya bernameye akı seyden.
0: Bele.
1: Medve bernameye akı da behsa hevdiyettina zilamu pirek bo zavac ekir.
0: Bele.
1: Me behsa hudud evekir. Me behsa hikmet evekir. U hukum evekir. Bija ama bekasi 5 dakika yan seydayın.
0: Bele.
1: Ev nerina zilamu pirek en garip al hef.
0: Bele.
1: Am da haqqı ve deji ve 5 dakika bi peyven.
0: Bele brasti ere mesela ki pır belki berfreyeji. Bele. Bele ve kutu go tamam mesela van ve khoy Davide hen ki bas bikin. Khuda azze ve celle yani insan du cins hulqan yani jin u mer. O khuda azze ve celle meylek de kalbe her diyade bal edin ve خلقان دیه د جبلیه تاوان ده جبو خاطر یک مثلا به هفدوره بزوجن و نسل دوام که خدا عز و جل کاربو یکو یکو جنسانا به خلقین یا نبوین اما حکمت خدا بوی شکلی حکم کریه و بوی یعنی زواج او نسل زیده ده به او زواجی لازمه که تدی میلک جن و میره ببال هف به هبه ایدی خدا عز و جل جبو خاطر ده میلهانه نبه سبب فتنه نبه سبب خرابیه ne be sebebi ku mesela ji insaniyet eder kevin te kevin derece hayvana ji bo vi qasi ji bo şerefa insaniyeti hinik sin ordanine ji bo vi qasi berin hat edim me goş bo zavacı karın se cara evdu bin ama hatta ku ne bo zavacı be yek cara kişin karın evdu bin yani Xuda azze ve celle de surete nur de yani Xuda evkiriye yani goti yani gotiye mesela ji peygamberi mera hitap kiriye gotiye jimer jimer arabeje jimer mümin

0: Di siyasetnameye de Rojava Tirkiye û dinyaya bi berfirehî tê pêşberî we. Siyasetmedar Abdurrahim Axta, siyasetmedar Mehmet Said Yaz, siyasetmedar Hanif Yalır, siyasetmedar Mazhar Bağlı, siyasetmedar Zeynep Alkış, siyasetmedar Mervan Gül, Rojava dinirxînin.
1: Ronia Evare

0: Akır kuvi di civîneye de 200 hezar dolar daye Özgür Özel.
1: Beryan Adema keseki liser interneti tiştek bistanda bir kırya u pırçırgeke ki yani probleme ki derke ta berpisyar froşkar liser platforma e-ticareti bu. Mesul ev bu. Le dadgah makezden gone biryareke nu da oligoye ve dema froşkar peydane be berpisyar platformen e-ticareti ne. Müşteri dikarın li platformen bazırganike liser interneti dozi vekin baş evde çim maneyi u dadgah makezagoni çima ev biryarda Parizer Murat Işık JTRT Kürdiyara kalade mücarekir.
2: Dadgaha Makezagone li ser platformin e-ticareti biryareke nû da. Êdî dema firoşkar peyda nebe yan jî zirara müşteriyan nede ve platform berpirsyar bin.
3: Vî biryarî de berî de dijitali bazirganiyê yê ser internetê di dan û standinê milletê de müşteriyê de nedibûn mesûl. Mesela çawa hinek tişt dihatin di standin ew tişt bi ayb derketin, bi kusur derketin. Vicare jî müşteri ancak dikarı bun ev tişte kofro vi defroşe, vi firma defroşe müracaatı vi bikirine o doz ancak ev firmaya kovi mali defroşe jere dikarı bun ve kirine.
2: Kesin mağdur dikarın ve demel platformen bazırganiye doze vekin.
4: Müşteriye ki ev ceket sar mal parin bazırganiye kri u ev ceket bu kusur derket. Jivir u peyde müşteri ve rastaraz seril mal parin bazırganiye bedin u l-haqi xo bigerin.
2: Bivê biryarî müşteri ve verin parastin.
3: Müşteri jivir zarar didiytin u ev zarar mafi mülkiyeti zarar dida mafi mülkiyeti. Serviye ki dadge mezingo İdi dijital platform neji mesulun idi hundikarın serilerden dijital platform yapıkın o doz daha ki dijital platform edeci hundikarın vekin.
2: Heke mağduriyeta müşteriyan safi nebe ve demeye ve heren mahkemeye ul platform an doze vekin.
3: Dadge yamazın nehme mühlet da. Jibo çi? Jibo tevlavit bile dernek eme. O jibo meclis dikarı be kanun ek nu derhe. Servî mijarê ji bo vî cî neh me mûlet de
2: biryar dê piştî neh mehên din tê keve rewacê.
1: Hüdemin Mehrecan'a Xelatan a belge filman a navnetevi KTRT İstanbul'i desfekir. Jisedu neh velatan çarstu neh serileydan atınkirin. Roja duyem Amiri Can'e jî bin naverokên dewlemend û beştariya gelek mêvanan derbas bû. Mihri Can wê heta 7 Hezîranê li Grand Perayê dewam bike. Di Mihri Can'ê da pêşangeh hatin vekirin û hezkirên belge filman gelek eleqedar bûn.
0: Xelatên belge filman a navnetewê ya TRT bi temaya wê rekber rêç û şop bi hele li Stambolê dest pê kir. Jivalet u Dervalet ji alema sinemaye gelekes tevli bernameyan bun. Mazuvani ya mührecane müdüre giştiği YTRT Mehmet Said Sobacı kır. Sobacı likada enstelasyon egeriya. Müdüre giştiği YTRT Mehmet Said Sobacı de despeka mührecane de got ku halat en belge filman ATRT bu ye marka eke brumet akurevi.
5: Dünyanın içinde bulunduğu
2: Dinav krizin dünyaya da emdibin denge bedengiya erdnigariya mezluman u emlibal maftaranın jibo ve hesten adalet u merhamet hevceye ev vereki hıncaran di belge filmeke gazeye de hıncaran di itiraz ekel hemberi zordariya ideolojik de xo nişandı de hıncaran ji veki şeva panzde tirmehe di destana geleme de xo nişandı de Serpehatiyen hevalin meyen Arab enj rojilata navin ku şeva panze tirmehe li Türkiye'ye bu nevderketine kolanan dina filme de cidigrin. Çawa kulikel velatiyen Türkiye'ye mildane hevuli dici hevla derbeye rabune med belge filme de nişanda.
0: Jisadu neh velatan çarsadu neh seriliyeden hatın kırın. Çil filmin finalist ve diçar kategoriyanda bi kevin peşbaziyi. Panela bi nave bi şahidi adi menan gelek kesin navdar lehev civandın.
6: Birçok ülke yani farklı kıtaları bir araya getirdiğimiz ve...
7: Dınav krizin dünyayı da emdibin denge bedengi ya arnigariya mazluman u emlibal maftaranın. Jibo ve hestin adalet u merhamet hevceye. ابو ايركي هم جاران د بلغه فيلمك غزه ده

0: Jin cülübergên herî ji hin nexweşiyan re jî baş in.
1: Ya birçika derde tizane derman ilaca ji hefti heft derde derman.
0: Turist li bazara mazın bi sedan tiştên heremî jinez ve dibînin unas dikin.
2: Tekel Cosa Batman'ı bu zaruk hayce hijyen ve adı hijye ben çalakı kerengin atlı darxistin nabenda çalakı. Dibistan angünde aynı kefe bu ekibin tendürisi o umke hijye biz zaruk an rahatın bahev u agayken girin damla.
3: Hem hini giringi ya hijyen u parastına tendüristiye bun hem jibidele xoliyistin. Lankapa Kercosa Batman'ı çalakiya ke balkeş hatlı darxistin. Zarokên gund duwarê parastina tendurustiyê û haziriyên ji bo erdhejê de hatin perwerde kirin.
4: Em hatine vir ji bo gozariyê me ji bo tendurustiya we gava gomezin bin ji vê yaşiyê xwe paqijiya devê xwe, xwarina xwe û ser hereketa xwe em li we bielmînin ji ve zarok hatî bielmin.
3: Çalakî birêveberiya navenda tendurustiya civakê ya kercosê hat li daxistin. Ekibin müdürü ya tendüristi u keji piştiri dan çalakiye.
5: Şkercose sağlıkçı hatna ma. Jmara jdrane ma bahs kirin. Yani çıkagum sağlıklı jmara yani am temiz bi jmara bahs kir.
3: Ekiba tendüristiye basa giringi ya paqış u giringi ya fırçekir na dranan kir. Ekiba keji basa ardheş u tevdirin jbu ardheşe kir.
6: Etkinlik kevlo ji boy mekteba me kirine zaroke me tev ji zahf kev xoş bun. Doh ji boy godrane xo firçekin, ji boy şuştuna desta u ji boy paqijiya laşeva bilgi daneva.
3: Pişti perverdeye li hewşa mektebe kev u şahî hebu. Zarokan hem bi hevre list hem ji bi müzikye kev kirin.
7: Îro ma kefe ke ma kur xoş bun, ma îro hikaye me hebu kur xoş bun.
8: La xoş bun. Am zaf ke xoş bu. Gora ma zaf xoş bu.
3: Pişti çalaki hele xendekaran malzeme in qirtasi hatim belaf kirin. Çalaki ya rengin dile zarokan bu.
2: Lesinop yaşa nahejbo juvanan turnuvaya futbol ekia bi balonan hatli der xistin set juvan beştari turnuvaya bun juvanan hem futbolist hem jetişteki nu tecrübe kirin.
0: Ketin bağlı olan, carnan lehe

Deja mı go hazla vaze bu ma kaş gü sile gide kama setli beçelo avan hozala ey Deja mı go halı korremiyor kodelle dediler